Ama almaz içimiz yanından çırılma. Atacın para çırılmadık da. Aynı nasıl?